0: Link görüşün sunucu madem.
1: Evet.
0: Do you have an apartment number?
1: Seven.